0: Sega.
1: Aïssa si, yesi sa yere, ton sataki, skin e fier krakti. Umananga man et tek den posisi, komo pofu fara pe, abara liba nanga kriki. No na yuru doro, fudres ala soro. Prisir fieri e kaloktu, etek prezi fu unde y sorgu. Ebulo, fu nokna bloku, malufu sting.